Kayıt o ne? Şu işte kırın az çok da mıncan kolaban ses numarı Yen çelen de kedi la şinkan başka kom negasyon. Sana fena kuşta başka diye mas kolaban sa. Kayıt o humo doğal çünkü hamno klem no başka yol teyna. Yiye tuhun çolan ilti la şin. Kuşva başka no yer mas kolaban sa kuşta. Ay tuhun hum kolaban sa şin o gasti la şin açıbun inal mel tuhan ayin çitun ali. Kayıt o şin eş kuşta kışuna aptay fışin ayçen radyo baytu la şin aşka yol teyna. Si no ni shwa kan rin canchota no masajeta que se gusta resuena hasta que ti chican cano yo todo lo al sin kan rechike yo ya ilal lo escuela ma problema se tu la nani ra familia gusta juana la machine ha ko pishan ma to sin ha ko escuela das que vincha coma es que tu moli jota asan cham che le que te sol man san ilal ilal tu moyo cham yo sin sin han solante da sin ha un colavanza dilat Te voy a decir un salavance de escuchar una chica, le vas a animar, coba.